0: Hatırlar mısınız Lale Hanım?
1: Nasıl hatırlamam Barış Bey?
0: Fevkalade hazin bir şevval akşamı size rastlamıştım.
1: Aman Barış Bey, şevval değil, teşrin olacaktır.
0: Olur mu? Olur mu sultanım? Fafur güller ve çeşme bülbüller terennim ederken ben sizi kuşelerde aşikâle ayak üzere görmüştüm.
1: Ah ah, zaptur abdalemden kalkalı ulufeyi bu dünyayı tutmuştu.
0: Tutmuştu, hatta bir seferinde bizzat kayınpederim ve kayınvalidemin ve akrabayı ehli örfün. Aynı böyle divan-ı mumlar gibi ve bahusuz fiili nameşru etmeleri bir hakkın gözümden gitmiyor.
1: Filhakika namdarları bükelâ-i tabi olup hep bu makulelerden olmuştu.
0: Olmuştu.
1: Ah ya siz, ya siz?
0: Ya ben?
1: Harem-i Hümayun'a hilaf-ı kanun girizgahta bulunmuşsunuz.
0: Elbette. Şov mektebi alemi nizam-ı intizam vasfa gelmezdi de. Bulunmuşsak ondan bulunmuşuzdur elbet.
1: Biz dahi fevkalade hazin ve perişan bir melce bulamayıp aç ve taksir ile zillete aş çekerdik.
0: Neyse ki o günler geride kaldı yani.
1: Allah'tan
0: geri kaldı ve sana rastladığım için ne kadar da mutluyum yani şu günlerde.
1: Ben de çok mutluyum.
0: Yok, açık konuşmak gerekirse son derece şanslıyım sana rastladığım için.
1: Ben de şanslıyım.
0: Canım, senin şanslı ve mutlu olman ayrı konu ya. Ben ne kadar şanslı olduğumu artık sana sormadan söyleyebileyim şurada rahatlıkla.
1: Tamam, bana sorma canım. Ben de mutluyum, ben de şanslıyım.
0: Hayır, sen de şanslı, sen de mutlusun. Onlar ayrı konu. Ben sana rastladığım için şanslıyım.
1: Aynı şekilde ben de sana rastladığım
0: için. Aynısı yok. Erkekle kadın arasında bir fark vardır. Ben şanslıyım, ben haklıyım. Tamam. Erkek karar verir böyle konulara yani. Aynı olarak kabul edemezsin bazı
1: şeyleri. Karşılıklı oturup konuşuruz.
0: Canım ne münasebet, bununla karşılıklı konuşacak ne var burada? Ben şans olmuş olmak için sana mı soracağım
1: sen
0: yani?
1: Sen iyi başından böyle yaparsan biz kaçar.
0: Böylesi şimdi sen, başı sonu olmaz. Ben ne kadar şans olmuş sana soracak değil mi?